0: köşede yatıyor, bayılıyor şöyle. Yavaş yavaş yatıyor. Yatıyor, bayılıyor.
1: Teşekkür. İyi akşamlar.